Ay, ay, ay, ay, ay. Şey bu lan. Ay, ay. Abi baba. Hangi ne uyansın? Kalela pahalısın lan dostum.